Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: 90 Klasik. Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
0: Sabah Klasikleri.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Usta yorumcular, ekol isimler, yeni ve sıra dışı yetenekler. Hepsi Çalgıların şarkısında bu haftada kendilerini keşfetmemizi bekleyecek. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve yeni sesler arayışında olan programımıza Fransız besteci Erik Satie'nin son derece yalın ve minimalist piyano parçalarından bir numaralı Gnosien'i dinleyerek başlayalım. Piyanist Daniel Varsano seslendiriyor.

Piyanist Daniel Varsano, Erik Satie'nin bir numaralı Gnossienne isimli piyano parçasını seslendirdi. Gnossienne, bu büyülü ve gizemli kelimenin anlamı hakkında birçok teori bulunmaktadır. Gnossienne kelimesinin kökeninin Gnosis'ten geldiği düşünülüyor. Gnosis, antik Yunanca'da gerçek bilgi anlamına geliyormuş. Şimdi bu kelimenin arkasındaki gizemi düşünerek bir kez daha az önce dinlediğimiz bir numaralı Gnossienne kulak vereceğiz ama bu kez bambaşka bir yorumla dinleyeceğiz ve kulaklarımıza bayram ettiren bir müzikal diyaloğa tanıklık edeceğiz.

Piyanist ve besteci Michel Camilo ile flamenco gitaristi Tomé Tito'nun tüm yeteneklerini sergilediği Spain Forever albümünden Erik Satie'nin bir numaralı Gnosien adlı parçasını dinledik. İster iflah olmaz bir müzik tutkunu olun, ister müzik keşif yolculuğuna yeni çıkmış biri, şu anda bizimle birlikte rengarenk bir akışa hazırsanız çalgıların şarkısı müzikal seyahatine kaldığı yerden devam edecek.

Erik Satie'nin az önce dinlediğimiz bir numaralı Gnosiyeni kadar olmasa da oldukça popüler olan ve birçok filmde kullanılan 4 numaralı Gnosiyeni dinledik. Piyanist Reinbert Delayouf seslendirdi. Çalgıları kışkırtarak beklenmedik müzik birlikteliklerini ortaya çıkartan Erik Satie'nin Gnosiyenleri güzel sürprizlerine devam ediyor. Bakalım cello ülkesinde neler oluyor.

Yuvarlak yayıyla cellonun ses yelpazesini genişleten cellist Burkhard Maria Weber tarafından yönetilen, son derece yaratıcı ve yetenekli müzikçilerden oluşan Celloland topluluğundan Erik Satie'nin 4 ve 3 numaralı gnosyenlerini dinledik. Şimdi yine piyanist ve besteci Michel Camilo ile flamenko gitaristi Tomatito'nun tüm yeteneklerini ortaya koyduğu Spain Forever albümüne dönüyoruz. Farklı müzikal dünyalara ait olmalarına rağmen pek çok ortak noktada buluşan usta müzikçileri bu kez Piazzolla'nın ölümsüz eseri Oblivion'u yorumlarken dinliyoruz.

Piyanist Michel Camilo, flamenco gitaristi Tomatito'nun yorumundan Astor Piazzolla'nın Oblivion adlı eserini dinledik. Kemancı Karen Gomio, E Piazzolla Trilogy, bir Piazzolla üçlemesi adını taşıyan albümünü bestecinin doğumunun 100. yılında çıkarmış. Gomio'nun Piazzolla'ya doğum günü armağanı olarak tasarladığı albüm, Arjantinli besteci Astor Piazzolla'nın müziklerini içeriyor. Piazzolla'nın müziğini derinlemesine hissetmemize yardımcı olan albümden, bestecinin tango tarihinin dönemlerini anlattığı Tango Tarihi adlı eserinin ikinci parçası Cafe 1930'u dinleyeceğiz. Kemancı Karen Gomio'nun ilham verici yorumuna Stefan Jones gitarıyla ortak oluyor.

Kemancı Karen Gomyo, E Piazzolla Triloji bir Piazzolla üçlemesi adını taşıyan albümünden Cafe 1930 adlı parçayı gitarist Stefan Jones'la birlikte seslendirdi. Yaşamanın büyük bir bölümünü Paris Konservatuarı'nda geçiren trompetçi Alison Balsam ilhamını Paris'ten alan Paris albümünde 20. yüzyıl büyük Fransız bestecilerinden Ravel, caz ustası Django Reinhardt ve popüler Fransız şansonlarına kadar bir dizi sıra dışı eseri bir araya getirmiş. Ünlü trompetçinin basma kalıp Paris'te sesten kaçındığını söylediği albümün çok çeşitli ve yaratıcı eser seçkisinden ilk olarak Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosu'nun ikinci bölümünü trompet düzenlemesiyle dinleyeceğiz. Alison Balsam'ın muhteşem yorumuna Tim Redmond yönetimindeki Guy Barker Orkestrası eşlik ediyor.

Trompetçi Alison Balsam, Tim Redmond yönetimindeki Guy Barker Orkestrası eşliğinde Maurice Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosu'nun ikinci bölümünü seslendirdi. Guy Barker ve Alison Balsam'ın orkestra düzenlemelerinin yer aldığı Paris albümünden iki popüler parçaya kulak vereceğiz şimdi. Önce Michel Legrand bestesi Leylakların Valsi, ardından gitarın efsane ismi Django Reinhardt'ın en sevilen bestelerinden Bulutlar gelecek radyolarınıza.

Trompetçi Alison Balsam, Tim Redmond yönetimindeki Guy Barker Orkestrası eşliğinde Leylakların Valsi ve Bulutlar adlı sevilen parçaların düzenlemelerini seslendirdi. Oldukça nostaljik ve melankolik bir ruh halini yansıtan bu popüler parçalardan sonra çalgıların şarkısı başa dönüyor ve bu programımıza ilham veren Erik Satie'nin bir numaralı gnosyeni ile sona eriyor. Bu büyülü parçayı son kez iki erkek kardeş müzikçiden, gitarcı Steve Hackett, flütçü John Hackett'tan dinliyoruz.

Eric Satie'nin bir numaralı gnosiyenini gitarcı Steve Hackett, flütçü kardeşi John Hackett'la birlikte seslendirdi. Eric Satie'nin eskizleri adını taşıyan albümdeki bütün düzenlemeleri gitarcı Steve Hackett yapmış. Günümüzün telaşlı dünyasına rahatlatıcı bir soluklanma getirmek isteyen çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye yine devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu. Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Borusan Klasik'te ben Zerhan Gökpınar ile yeni bir Notaların Dili programında birliktesiniz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta bana göre çok önemli bir besteci olan onulmaz bir 19. yüzyıl romantiği ile başlıyor ve bestecimiz Richard Strauss'un eserlerini dinlemeye devam ediyoruz. Romantizmi modernizme bağlayan 1864-1949 yılları arasında yaşamış en önemli bestecilerden biri. Önemli bir orkestrasyon ustası aynı zamanda. Bir şiiri müzikle betimlemede çok başarılı olmuş bir müzisyen. Çok erken yaşta müzik dersleri almış, ünlü orkestra şefi Hans von Bülow ile tanışması onun ilk başarılı deneyimlerine vesile olmuş. Nice besteciye oranla şanslı yönü, İlk yapıtından başlayarak ilgi görmesi. 60 yıla yakın bir süre Almanya'nın en seçkin bestecilerinden biri olarak anılması. Wagner ve Brahms en etkilendiği besteciler. Orkestraya Wagner benzeri geniş ve derin bir soluk getirmiş. Eserleri parlak renklerle bezenmiş. Cesur atılımlar yaparak alışılmışın dışına çıkabilen bir tarz bulmuş kendine. Birazdan dinleyeceğimiz Nietzsche'nin felsefi romanını baz alarak yazdığı Zerdüşt dedi ki adlı senfonik şiiri 1883-85 yılları arasında yazılmış. 1896'da kendi idaresinde ilk seslendirilişini yapmış ve büyük yankı uyandırmış. Dinleyici haklı, gerçekten çok güzel ve etkileyici bir eser. Besteci bu eserde yaratılıştan bu yana insanın Nietzsche'nin üstün insan fikrine doğru sergilediği dinsel ve bilimsel aşamaları müziğin içine serpiştirdiğini söylüyor. Benim Richard Strauss müziğine bakışıma gelirsek, zaten biliyorsunuz artık, ben bestecinin geçişlerini seviyorum. İnsanı merakta bırakan geçişlerdir bunlar. Tam bir fırtınanın ortasındayken bir anda bakarsanız yumuşacık, zarif, narin bir duygu selinin içinde buluverirsiniz kendinizi. Sürprizlerle doludur. Dolayısıyla bu salınım tüm eserin içinde devam eder. Kendinizi boşlukta, sanki uzayda gibi hissedebilirsiniz. Yer çekimi yok olur onu dinlerken. Ve işte bu nedenle ben onun müziğinde bu yaşamdan kopuşu seviyorum. Eseri size en sevdiğim ve etkilendiğim şeflerden biri olan Klaus Tennstedt'ten dinleteceğim bugün. Tennstedt'in Strauss yorumlarını severim ben. Güçlüdür, dinamiktir, bir o kadar da romantiktir. Zira Strauss'un yapısına uygun bir kişiliğe sahiptir Tennstedt. Richard Strauss derin melodileriyle bana içli, sonsuz, anlamlı ve boyutlu bir iç dünyam olduğunu göstermiştir. Rudolf Kempe ve Klaus Tennstedt gibi şefler de bunu yorumlarıyla pekiştiriyorlar. Londra Filarmoni Orkestrası'nı yönettiği eserde Tennstedt, Strauss'un karanlık, derin, etkileyici, bazen ürkütücü ama hep melodik yanını çok güzel veriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Korsan Klasik.
1: İkinci eser olarak mevsimleri anlatan bir beste getirdim size. Şimdiye kadar en çok bilinenler Vivaldi ve Piazzolla'nın mevsimleri oldu. Ancak hem Glazunov hem de Haydn mevsimlere incelikli bir bakışla çok anlamlı, keyifli, net anlatım yapmışlar. Haydn'ın mevsimleri bir oratorio. Oldukça uzun bir eserdir. Haydn müziğiyle hep yol gösterici olmuş, yönlendirmiş, sonuçta da derleyip toparlayıp işin özünü önümüze koymuş bir besteci. İlk seslendirilişi 1801'de yapılmış. Her mevsimi anlatan 4 ayrı kantattan oluşuyor. İlkbahar ekin mevsimi, verimli yağmurların getireceği bereket ve verimlilik olarak umudu temsil ediyor. Yaz mevsiminde bir yaz günü anlatılmış. Horozun ötüşüyle başlayan gün, doğan güneş, gün boyu sakin yaşam, bir ara şöyle deli fişek gibi esip geçiveren yaz yağmuru ve sonrasında gelen akşam sakinliği notalarda karşılık bulmuş. Biz bugün Haydn'ın ilkbahar ve yaz mevsimlerini dinliyoruz. Sigiswald Kuyken, La Petite Bande Flanders topluluğu ve korosunu yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Ünlü tenor José Carrera, aşkın hallerini anlatan melodilerden oluşan bir CD çıkarmış yıllar önce. Buradan birkaç şarkı seçtim size. Hepsi pek güzel. Adlarını söylemeyeyim, sürpriz olsun. Dinliyoruz efendim.

0: Bursa Klasik'te Serhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Yeni bir notaların dili programında buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet @gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Serhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
2: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora. İsveç, Estonya, Letonya, Norveç ve Amerika gibi ülkelerin zengin müzikal miraslarını bir araya getiren bir repertuarın seslendirileceği konser hakkında detaylı bilgi almak üzere koro sanatçısı Cem Değirmen telefon attığımızda. Cem Bey, Borusan Klasik'e hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkürler. Zaman ayırdınız. Provadan kaçtınız.
3: Doğru, evet. Şu anda içeride bu eserlerin provası yapılıyor. Ben de size bir vakit ayırdım. Bizim için çok kıymetli bu davetiniz.
2: Çok teşekkürler. Bizim için
3: elimizden de. Elimizden geldiğince paylaşalım.
2: Sağ olun, sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nerede eğitim aldınız? Devlet Çok Sesli Korosu'na ne zaman katıldınız?
3: Tabii ben Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Opera bölümünde okudum. 2017 yılında mezun oldum. 2021 yılında da Devlet Çok Sesli Korosu'na katıldım. O günden beri, 2021 yılından beri 5. sanat sezonumu da geride bırakmak üzereyim.
2: Sesinizden anladığım kadarıyla bas mı söylüyorsunuz?
3: Evet, ikinci bas dediğimiz en kalın sesleri söyleyen gruptayım ben de koroda.
2: Harika, işi taşıyan, altyapı en sağlam olması gereken parttasınız.
3: Elden geldiğince tabii, evet doğru. Armoni'nin en önemli yeri tabii, evet, evet. Binanın diyoruz buna.
2: Temel.
3: Temel iyi kurulursa gerisi de tabii ona göre inşa ediliyor.
2: Kesinlikle, doğru. Kesinlikle. Konserin basın duyurusunda koronun aynı gökyüzünün altında el ele vermenin duru gücünü deneyimlemek üzere dinleyicileri konsere davet ettiği yazıyor. Peki Aurora konserine gelecek olanları neler bekliyor? Seslendireceğiniz eserler hakkında biraz bilgi verir misiniz?
3: Tabii elbette. Aurora konseri bizim yaptığımız özel bir tasarım konser. Aslında koronun mobilitesini, sahne üzerinde yer değişiklikleri yapabilmesini sağlaması üzerine biz yıllardır çeşitli farklı konseptlerde, farklı temalarda konserler tasarlıyoruz. Aurora'da bunların son yıllarda güçlen seyirci tarafından da büyük ilgiyle takip edilmiş bir başka başlıkta olan konseri. Hı hı. Özellikle kuzey müziği odaklanıyor. İskandinav kökenli müziklere odaklanan bir konser. Tabii başlığında da belirttiğimiz gibi Aurora aslında kuzey ışıklarının o ihtişamını seyircilerle buluşturduğumuz bir yapı diyebilirim, bir yapıt. Bu konserde İngilizce, Norveççe, Estonca ve tabii ki bir Estonca eserin de Türkçe çevirisi olmak üzere 4 farklı dil seyircileri bekliyor. Koro eserleri, solo ve koro için bestelenmiş eserler, perküsyon eşliği, piyano eşliğiyle ve arp solosuyla şekilleniyor. Bunun yanında tabii bir de çok enteresan bir iki eserimiz var. Essenwald'in Northern Lights ve Stars isimli iki eserinde 8 sesli bir armoni duyacak seyircilerimiz. Bunun yanında da çok enteresan eserler bunlar. Essenwald bardakların rezonansını kullanarak bir eşlik yapısı planlamış. Armonik hatta çok enteresan, çok aslında işte o gökyüzündeki Aurora'nın ışıltısını hissedeceğimiz iki eserimiz var konserde. Sanatçılarımızın bir bölümü, önemli bir bölümü parçalardaki eşliği, aslında bardak eşliğini de aynı zamanda eserleri seslendirirken kendi partisyonları hangi bardağın rezonansına ihtiyaç varsa o anda onun bardağını rezone ettirerek bir eşlik yapısı oluşturuyor. Bu da enteresan. Onun için tabii ki bu konser ışık tasarımıyla ve video tasarımıyla da öne çıkan bir konser. O katmanlarından da ayrıca bahsetmek tabii ki isterim.
2: Evet, lütfen. Gerçekten bu anlamda kulaklarımız kadar, anladığım kadarıyla gözlerimiz de Aurora'nın sihriyle doyacak. Böyle bir tasarım olması da çok etkileyici.
3: Dediğiniz gibi yani aslında kulaklar göze de hitap eden tarafını önemsiyoruz. En nihayetinde zaten sahne işlerinin tamamında göze hitap çok önemli. Bizim de yaptığımız bu tasarım konserde, aslında Ankara'da yaptığımız üç konserde, CSO'da Ankara ana sahnede yaptığımız etkinliklerde biz ışık tasarımını aktif bir şekilde kullandık. Cem Parıldar arkadaşımız ışığın uygulamasında yardımcı oldu ve çok kıymetli bir içerik ortaya çıkardık ışık katmanında. İstanbul'da da çok fazla tiyatroda, müzikalde ışık tasarımları yapan Ayşe Sedef Aytar Bulut'la çalışıyoruz. Hem ışık uygulamasında hem de tasarımında kendisi ekibiyle beraber bizimle çalışıyor. Hatta o da bugün Ankara'da provamıza teşrif etti. Şimdi içeride notlarını alıyor. Aynı zamanda tabii yine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi opera sahnesinin süper prodüksiyon gücü var. Tabii evet, perdeler var, projeksiyonlar var. Dolayısıyla biz de bu anlamda bir katman yarattık ve video tasarımcısı ve uygulamada yine yer alacak Ataman Girişken isimli sanatçı arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Bu video tasarımlarının da imajinasyonların, imajlarını oluşturan illüstrasyon tarafında koro sanatçımız Elif Cambazoğlu'yla beraber çalıştık. Böyle çok katmanlı bir iş göreceğiz aslında. Sahnede çok biz güzel eserleri söylerken deneyimciler, seyirciler üst yazıyla bir yandan sözleri hem orijinal dilinde hem de Türkçe olarak takip ederken, bir yandan da tabii özel ışık tasarımıyla ve projeye özel çizilmiş görsellerle projenin aslında hikayenin derinliğinde güzel bir deneyim yaşayacaklar bir saatliğine diye düşünüyoruz. Bu noktada bayağı özenli bir çalışma, ummalı bir çalışma sürdürüyoruz epeydir.
2: Harika, gerçekten salondan içeri girip kendimizi size teslim edeceğimiz bir konser deneyimi anladığım kadarıyla.
3: Evet, umarız böyle bir güzel bir deneyim olur herkes için. Çok tabii güzel. Yenilikçi çalışmalar bunlar. Yani koro müziği alanında klasik bir konserdense tasarımlı koro konserleri biraz daha farklı bir alanda, daha prodüksiyonel ve rejisel katmanları da içine alıyor. O anlamda biraz da ilham verici, ufuk açıcı kesinlikle olabilir diye düşünüyoruz. Bizler de tabii ki bu sadece biz yapmıyoruz. Yani pek çok amatör koronun da bu alanda çok kıymetli çalışmaları var. İşte dansı kattıkları, yine beden dilini kullandıkları, ışığı kullandıkları, kostümü kullandıkları. Aslında bu opera ve bale festivalinde yer almasının da bir noktada önemli sebeplerinden biri, koro müziğinin de artık standart koro algısının dışında daha bir prodüksiyonel konser yapısına doğru da evrilmesi yıllar içinde. Dünyada da bunun çok önemli örnekleri var. Gerek işte Estonya Filharmonik Oda Korosu, gerek Norveç Solistler Korosu gibi pek çok koro da aslında tasarımlı konser dediğimiz konserler yapıyor. Yani konser tasarımcılarıyla birlikte işte bugün bahsettiğim isimlerin olduğu ekipler oralarda da kuruluyor. Şefin direktörlüğünde, bizim de Burak Onur Erdem şefimizin direktörlüğünde bu ekipleri topluyoruz ve hep birlikte çalışıyoruz. Aslında bu o anlamda da bu festival açısından bence yine kıymetli bir yerde duruyor.
2: Çok.
3: Bu konuda tabii İstanbul Devlet Opera Balesi'ne de çok teşekkür ediyoruz yani bu incelikleri için. İstanbul seyircisiyle buluşturmak için de çok heyecanlıyız. Aynı zamanda dediğim gibi Ankara'da 3 konser yaptık. Tamamen dolu geçen, seyircinin yoğun ilgi gösterdiği konserlerde. İstanbul'a da büyük bir heyecanla gidiyoruz. Kendi Ankara kabuğumuzu bu anlamda Aurora neslinde kırmış olacağız. Bu sefer İstanbul seyircisine genelde senfonik eserlerle sahne alırken, o şekilde karşılarına çıkarken, bu sefer de koronun merkezde olduğu bir tasarım konserle merhaba diyeceğiz. Bizim için büyük bir heyecan tabii ki bu.
2: Harika. Biz de heyecanla bekliyoruz. Zaten Devlet Çok Sesli Korosu'nun bu vizyoner ve yenilikçi üslubunu, konserlerini heyecanla takip ediyoruz. Peki bu konserin yapısı anlattığınız gibi her anlamda çok güçlü. Tek tek eserlerin anlatısı çok güçlü. Sizin de ifade ettiğiniz şekilde konserin tasarımı da çok güçlü. Bir şarkıcı olarak sahne üzerinde böyle bir prodüksiyonun içinde yer almak, biraz hani makrodan mikroya inelim. Sizin özelinizde nasıl bir etki yaratıyor, nasıl hissediyorsunuz?
3: Tabii bireysel bir yorum olacak.
2: Lütfen.
3: Benim için özellikle böyle 8 sesli yapılar, yer yer 16 sese çıkan büyük polifoniler içerisinde yer almak bulutların üzerinde bir his. Özellikle bu eserleri seslendirirken, bu konserin tasarımındaki eserleri seslendirirken kendimi o bütünün parçası olarak hissetmekte büyük bir hafiflik de hissediyorum.
2: Ne güzel.
3: Dediğim gibi bu büyük büyük armonik yapıların içinde katmanlarda yer almak ve tabii ki dinamik aralığı da çok geniş eserler. Yani işte pianissimo'dan fortissimo'ya çok geniş bir skalada aslında dinamik gücümüzü de kullandığımız, korun müzikalitesini de ortaya koyduğu bir yapı var. O yüzden sanatçı tarafında bazen sınırları zorlayan, gerek işte entonasyon anlamında, gerek ritim anlamında yapıtlar var içerisinde. O anlamda bence herkes için de tabii bunun çok oldukça keyifli ve verimli olduğunu düşünüyorum. Kendi açımdan dediğim gibi bulutların üzerinde bir his olarak tanımlayabilirim. Tam da böyle belki Aurora'ya yakışan bir tabir de olmuş olabilir. Yani şu an aklıma geldi ama.
2: Çok güzel.
3: Hani içeride bir de tabii işte dediğim gibi bardaklarla şarkı söylüyoruz. Yani bardak rezonansı ile şarkı söyleme deneyimi apayrı bir deneyim.
2: Çok çılgın.
3: Bunun yanı sıra tabii perküsyon eşlikleri var. Yani perküsyon eşlikleri dediğimde de tabii ki mesela Cloudburst, Eric Whitaker'ın Cloudburst eserinden bahsetmeden geçemeyeceğim.
2: Lütfen.
3: Yağmur sesleri yaptığımız işte bir şimşek efektinin yine insan sesiyle, eliyle yapıldığı, kendi içerisinde çok özel armonik yapıların kullanıldığı ve perküsyonların da bir katmanda sürekli aslında bu Aurora derken biz bir yandan da kadim bir bilgelikten de bahsediyoruz. O kadim tarafı, arp eseri de buna bir örnek. O insanın aslında ilkel kodlarını, geleneksel kodlarını öne alan bir tarafı var. O yüzden ayinsel bir drama tarafı da var konserin. O anlamda da her ne kadar çok romantik bir akış gibi duyulsa da Aurora, bir öte yandan da çok büyük bir aslında ayinsel, perküsif yapıtlar da içeriyor. Bunun da içinde olmak, aslında renkli bir yapının içinde olmak da insana iyi geliyor. Yani büyük bir yelpaze var. Palet çok geniş. Hani çok soft, çok yumuşak bir müzik de var. Ama aynı zamanda konserin tabii akışında verilen mesajlar gittikçe böyle daha dilin biraz daha sertleşmesi, yapının daha ritmik, daha köşeli bir hal alması insanı aslında konserin içinde baştan sona bir rejinin içerisinde bir tiyatral bir performansa da sürüklüyor. O yüzden böyle salt bir müzik performansı yapmaktan daha öteye bir tiyatral bir performansa doğru da gitmesi kendi açımdan oldukça etkileyici, çünkü ben de disiplinler arası çalışmaları çok severim. Hani hatta bu anlamda bir sanat topluluğu da kurmuş birisi olarak, yeni bir sanat formu arayışında bir sanatçı olarak benim için çok besleyici ve ilham verici olduğunu da söyleyebilirim.
2: Harika, madem sözü açıldı lütfen o yapıdan da söz edin.
3: Elbette, memnuniyetle. Mod Art Collective adında kolektif ve katılımcı sanat üretimi yapılması amacıyla ben yeni bir sanat formu inşa etmek üzere bir topluluk kurdum. Bugün yaklaşık 200-250 kişilik bir ağımız var. İçinde sanatçıların, sanatseverlerin olduğu, farklı meslek gruplarından insanların olduğu. Aslında çok hani güzel sorular da alıyoruz son zamanlarda. Mesela operayla farkı nedir bu disiplinler arası sanatın diye soranlar oluyor. Ben hemen bu anlamda genel üretim tarzımızı açıklayayım. Biz bir tema etrafında sohbet etmek üzere buluşuyoruz. Bir tema, örnek veriyorum, işte hafıza veya sınır, işte gölge olabilir. Bu tematik sohbetlerde sanatçılar ve sanatseverler bir arada bir süreliğine sohbet ediyorlar. Yaklaşık işte 10 buluşma, 15 buluşma, 20 buluşma. Bir yandan da bu tematik sohbetlerin içerisindeki konuların ilhamıyla sanatçılar üretimlerini gerçekleştiriyor. Bunlar her disiplinde olabilir. Yani bir performatif sanat da olabilir, bir enstalasyon da olabilir, bir resim olabilir, bir heykel olabilir. Yani görsel, işitsel ve performatif tüm sanatları içine alan bir üretim biçimi olarak aslında önerdiğimiz bir form bu. Mod adını verdiğim bir form. Ve bunları en sonunda bağlam kurarak bu eserleri bir kurgu, bir reji içerisinde performe etmeyi amaçlıyoruz. İlk performansımızı da hafıza temasında ürettiğimiz bu bir kara kutu mu modunu Ekim ayında yapmayı planlıyoruz.
2: Harika.
3: Şu an eserlerimizin büyük bölümü hazır, bağlam kuruldu, tematik sohbetler çok ciddi bir arşiv ve dokümantasyonla tutuldu ve yavaş yavaş artık kendini gerçekleştirecek, kabuğunu kıracak noktalara doğru gitmesini umut ediyoruz. Benim de bir taraftan da öyle bir dünyam da var diyebilirim.
2: Çok güzel.
3: Büyük bir heyecanla sürdürdüğüm bir taraf.
2: Tebrik ederim. Gerçekten heyecan verici. Lütfen bizi haberdar edin.
3: Ne mutlu.
2: Performanstan duyuralım radyomuzda. İlgi duyanlar katılsınlar, parçası olsunlar dilerlerse. Peki.
3: Ne mutlu. Ne kadar incesiniz. Çok sağ olun.
2: Ne demek? Sanat dediğimiz sınırları esnetmek, farklı şekilde düşünmek. Konserin repertuarını seslendirirken kişisel olarak hissettiklerinizden söz ederken şöyle düşündüm. İnsanın en ilkel kodlarından en rafine kodlarına uzanan bir yolculuk canlandı gözümde. Dolayısıyla
3: ne güzel bir tabir.
2: Sizin de bu girişiminiz Modart bu anlamda eminim ilham veren, kafalardaki sınırları esneten, yaratıcılığı körükleyen bir çalışma olacaktır. Şimdi
3: ne mutlu, ne güzel özetlediniz.
2: Bu konserde size piyanoda devamlı eşlikçiniz olan piyanist Gülce Sevgen eşlik edecek. Arp'ta İlayda Sezen, perküsyonda Miraç Biçer ve Mehmet Çınar Yılmaz. Doğru değil mi?
3: Evet, çok doğru. Çok tamam. Kıymetli sanatçılarla yine bir aradayız.
2: Harika.
3: Çok doğru.
2: 8 Haziran Pazartesi günü Devlet Çok Sesli Korosu'nun İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 8'de başlayacak olan konserini izlemek isteyenler nereden bilet alsınlar?
3: İstanbul Devlet Opera Balesi'nin festivalinin duyurulduğu biletini al sitesinde bizim konserimizi de bulabilirler.
2: Tamam.
3: Biletini al üzerinden biletlere erişebilirler.
2: Biz de sizin davetliniz olarak bir dinleyicimize bir davetiye vereceğiz. Onu da bir yarışma yapacağız hem duyurularımızla birlikte. Onu da bu vesileyle duyurmuş olayım dinleyicilerimize.
3: Çok kıymetli. Tüm İstanbulluları bekleriz.
2: Umuyorum harika bir konser, dolu dolu bir konser olacak. Hem sahne üstündekiler hem de seyirci koltuklarında oturanlar için. Eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı kapatmadan önce?
3: Çok teşekkür ederim. Herkese koroyla, çok seslilikle, birbirini dinlemeyle, koro kültürüyle, gerek sohbet ederken, gerek şarkı söylerken, gerek müzik yaparken, koro dinamikleriyle, çok seslilik dinamikleriyle bir yaşam, bir düşünce biçimi dilerim.
2: Çok güzel. Devlet Çok Sesli Korosu sanatçılarından Cem Değirmen telefon hattımızdaydı. Aurora konseriyle ilgili verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ederim. Harika bir konser diliyorum Cem size.
3: Çok teşekkürler davetiniz ve bu güzel yayınınız için. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Borusan ailesine sevgiler, selamlar.
2: Çok teşekkürler.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel. Konser Rehberi.
2: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

Konser Rehberi. 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.

0: Ayın Albümü.
1: Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. Albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026. 30 yılı aşkın süredir genç müzisyenleri destekleyen Zürih merkezli Orfeum Vakfı, geleceğin virtüözlerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. Organize ettiği üst düzey müzikal buluşmalar sayesinde sıra dışı yetenekteki genç solistler, dünyaca ünlü şeflerin batonu altında saygın orkestralarla birlikte sahne alma ve kayıtlar gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar. Daha önce 15 CD'den oluşan bir Mozart konçertoları serisi kayıtlarını destekleyen vakıf, şimdi de Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını, özenle seçilmiş genç solistler ve Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Senfoni Orkestrası'nın kaydettiği 7 CD'lik seriye destek veriyor. Orfeum Vakfı'nın kuruluşundan itibaren desteklediği genç isimler arasında günümüzün pek çok yıldız virtüözü var. Behzat Abdurrahimov, Cemal Aliyev, Nicolas Alchtet, Nicola Benedetti, Jonathan Biss, René Capuçon, Sa Chen, Sol Gabetta ve Patrick Galois gibi. Bu tabloda yer alarak bizi gururlandıran Berfin Aksu, Ece Susertesen, Can Çakmur, Dorukan Doruk, Levent Gündüz, Veliko Çumburutse ve Iraz Yıldız'ın arasına Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev de katıldı. Haziranda ayın albümü olarak seçtiğimiz kayıt, 7 CD'lik Saint-Saëns Tüm Konçertolar serisinin 3. kaydı. Albümde Yilan Zhao tarafından seslendirilen Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Ha Yong Choi'nin seslendirdiği Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu'yla Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev'in seslendirdiği Hayvanlar Karnavalı yer alıyor.

Aryasu Gülenç 2009 yılında Bursa'da doğdu. Piyano eğitimine 6 yaşında başladı. Çalışmalarına Yıldız Aslanova ile devam etti. 2018'de Çev Sanat Genç Yetenekler Projesi'ne katıldı. 2017 yılında Varna Uluslararası Hairs of Orpheus Müzik Yarışması ve Roma Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. 2018 ve 2019'da St. Petersburg'dan Stuttgart'a, Ankara'dan San Marco'ya katıldığı tüm yarışmalardan birincilik ödülleriyle döndü. 2021 Temmuz ayında düzenlenen Enka Sanat Genç Yetenekler Festivali'nde yer aldı. 23 Nisan 2022'de Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile 19 Mayıs 2023'te Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Oliveira Erdinç yönetiminde ve Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2023'te Almanya'nın Fulda şehrinde 16.sı düzenlenen Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'na katılarak yarışmayı o güne kadar kazanan en genç piyanist oldu. Aryasu Gülenç, 2024 yılında Hannover Müzik, Drama ve Medya Üniversitesi'nin üstün yetenekli genç müzisyenlere eğitim veren İFF Enstitüsü'nü birincilikle kazanarak Profesör Elena Levit'in öğrencisi oldu. Son olarak 2026'da katıldığı Hollanda Globe International ve Stuttgart Young Stars Further Prize yarışmalarında birincilik, 63. Jugend Musiziert yarışmasında kendi kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aryasu Gülenç çalışmalarına Almanya'da Profesör Doktor Elena Levit ve Profesör Markus Schirmer'le devam ediyor.

İlyum Bürkev, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Burcu Aktaş Urgun'un ardından devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gililov'la devam ediyor. Uluslararası düzeyde kapsamlı performans deneyimine sahip, dünyaca ünlü sanatçılar ve kurumlarla işbirliği yaparak müzikal kariyerini geliştiren İlyum Bürkev, katıldığı ustalık sınıflarında önemli profesörlerle çalıştı. Uluslararası birçok yarışmada ödüller alan İlyum Bürkev, son olarak Chopin Institute'un düzenlediği Jean Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü, Amerika'da Philadelphia Müzik Festivali'nde Uluslararası Konçerto Yarışması'nda Grand Prize ve birincilik ödülünü aldı. Genç yaşına rağmen dünyanın önemli konser salonlarında solo, oda müziği ve orkestra konserleri veren Bürkev, 2023 yılında Klassische Philharmonie Bonn Orkestrası'yla Almanya'nın 11 şehrinde gerçekleşen turnede Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosunu icra etti. 2024 yılında 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinin solisti oldu. Aynı yıl birçok önemli festivalde solo ve oda müziği konserleri veren Bürkev, Mariinsky Orkestrası ve Şef Cemil Can Deliorman'la Mariinsky Tiyatro'da sahne aldı. İbrahim Yazıcı, Alexander Hülsov, Rengim Gökmen, Tolga Atalay Ün, Hasan Niyazi Tura ve Nil Venditti gibi şeflerle konserler gerçekleştirdi. Avrupa'nın en önemli müzik akademilerinden biri olan Liechtenstein Müzik Akademisi'nde 2 yıldır düzenli bursiyer olarak eğitimine devam ederken, akademinin konserlerinde de aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026.

0: Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal, Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar reverans.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Korsan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Avrupa sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borsan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programında birlikteyiz sizlerle. E-mail adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bugün ilk eserimiz Napoli'li Giovanni Battista Pergolesi'den. Müzikte zarif çizgileri olan Pergolesi, kısacık hayatına müzikte yaptığı birçok yenilikleri sığdırmakla başarılı olmuş. Özellikle insan sesine yazdığı eserleriyle öne çıkan Pergolesi, tiyatro alanında Commedia dell'arte olarak adlandırılan İtalyan komedilerinin lirik ve müzikal anlamda harmanlanarak ortaya çıkan opera buffa tarzında besteler yapan ilk bestecilerinden. Örneğin La Serva Pedrona, Hanım Olan Hizmetçi gibi. Hem müzik hem de içerik olarak keyifli ve hiciv dolu bir operadır. Ancak kendi iç dünyasını, yüreğinin sesini duyurduğu acılı bir anneyi anlatan Stabat Mater onun ününe ün katmıştır. Biz bugün onun sese yazdığı eserler yerine flüte can verdiği bir konçerto dinliyoruz. Bu salınımlı, keyifli, seslenen, anlatan, tekrarları ile düşündüren konçertoyu Peter Lucas Graf ve Bruno Giuranna yönetiminde Padova Oda Orkestrası'nda dinliyoruz.

İkinci bestecimiz 1803-1869 yılları arasında yaşamış Fransız besteci Hector Berlioz. Gençlik yıllarında gitar çalışmış ve daha sonra Paris Konservatuvarı'nda ailesinin karşı koymasına rağmen müzik eğitimi almıştır. Tarzı ve stili düşünceyle eş koşan bir müzik anlayışı sunuyor. Güçlü, karakterli, betimleyici bir müzik onunki. Duygularımız kalbin değişik sevinç, tutku ve acılarının sesleniş ve yakarışının içimizde uyandırdığı sesler. Onlar 5 tane olan duyularımızı tetikleyerek insanların sadece kendi duyularından esinlenerek çıktıkları yaşam yolculuğunda hayatı deneyimlemelerine neden olurlar. Bestecimizin müzikle yapmak istediği işte bu. Kişiyi kendi duyarlılığı içinde gene kendine buldurmak. Eserimiz bir şarkı dizini yaz gecelerine anlatıyor. Sevdiğim 6 tane şarkı. Bazen çekingen ve kırılgan, bazen zarif, dahası tutkulu, aşk dolu, doğuştan romantik diyebileceğimiz bestecinin tüm duyguları, kişilik yapısı müziğine yansımış. Berlioz'un şahsında yaz gecelerine kulak verin istedim. Mezzo soprano Janet Baker'a şef John Barbirolli yönetiminde New Philharmonia Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Sıradaki bestecimiz aydınlık, betimleyici, yani anlatan, tarif eden, yansıtan, nefis bir orkestrasyonla bezediği müziğiyle gönlümüze girenlerden. Bir başka İtalyan ve adı Respighi. Onu Roma çamları, çeşmeler ve bayramları üçlemesiyle hemen tanırsınız. Biz bugün bir başka üçleme dinliyoruz ondan. Trittico Botticelliano. İçinde en meşhur Noel şarkılarında bulabileceğiniz bir müzik şöleni. Triptikin anlamını nedir diye bakarsak, yan yana duran, birbiriyle bağlantısı olan üç resim düşünün. Baş ve sondaki aynı ebatta, ortadaki ise daha büyük. Yanlarındaki iki pano gerektiğinde orta panonun üstüne kapanabilir şekilde yapılmış. Bir şekilde ana temanın ortada, ona bağlı temaların ise yanlarda şekillendirildiği bir uygulama tarzı. Kapalı durduğunda üzerinde dış kapak resmi olan bu panolar özel günlerde açılarak içindeki değerlerin ihtişamına dostlar ortak edilirmiş. Sandro Botticelli'nin tablolarından esinlenerek çok canlı, bir o kadar da gizemli bir üçleme besteleyen Respighi, ilkbahar anlatımına parlak bir başlangıçla başlıyor. Doğadaki tüm neşeyi, sesleri, canlılığı, uyanışı anlatıyor. Doğadaki mucizeyi ve onun gizemini fagot, obua, korno üçlemesine yayışı çok etkileyici. Son bölüm olan Venüs'ün doğuşu ise arp ve yaylı sazların büyülü yansımalarında anlatılıyor. Sir Neville Mariner, Academy of St. Martin in the Fields orkestrasını yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Korsan Klasik.
1: Sıradaki bestecimiz Bir Başka Yaşamı piyanoyla anlatan besteci Claude Debussy. Su gibi akan müziğiyle farklı duyguları akışa sokan bir müzisyendir. Kendine özgü stiliyle yarattığı devinimli, hülyalı, gösterişli, bir o kadar da gizemli bir yansıması vardır. Debussy müziğinde düşle gerçek arasında gidip gelerek bana yaşamı anlatan bestecilerden bir tanesi. Claude Debussy, Frédéric Chopin'dan sonra piyano müziğinin en önemli bestecilerinden sayılıyor. Ernest Jouron'un kompozisyon derslerine devam etmesi ona 1884'te Roma ödülünü kazandırmış ve Roma'da 3 yıl eğitim görmüş. Debussy en önemli eserlerini piyano için bestelemiş ve piyano çalma tekniklerinde devrim yaratmıştır. Derinliği olan, su gibi akan, delişmen besteleri var. Ancak biz bugün ondan ses için yazılmış Mademoiselle Elu adlı ses kadınlar kurusu ve orkestra için yazılmış bir kantat dinleyeceğiz. 1889'da Paris'te Mallarmé, Baudelaire, Verlaine, Edgar Allan Poe gibi şair yazarlarla birlikte olduğu dönem ve tutkunu olduğu Wagner'in etkisini Fransa'yı kasıp kavurduğu yılların eserlerinden. Debussy'nin edebiyat tutkusu onu Dante Gabriele Rossetti'nin The Blessed Damozel ile buluşturunca bu kantat çıkmış ortaya. Aşk tutku, çiçeklerin kokusu, kadının kutsallığı ve ölüm birleşmiş. Bu sihirli, bastırılmış duyguları içtenlikle içeren, gizemli yansıyan kantatı oluşturmuş. 8 Nisan 1893 yılında ilk seslendirilmesi yapılan eser, aynı zamanda bestecinin ilk seslendirilen orkestra eseri. Soprano Frederica von Stade, Tanglewood Festival Korosu ve Seiji Ozawa yönetiminde Boston Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Korolu eserler konusunda çok güzel eserlerle dönemimizde öne çıkmış bir başka besteci Carl Jenkins'tir. 1944 doğumlu Galli bestecinin müziği etnik, folklorik öğeler içerir. Özellikle de Güney Afrika müziği. Bunun yanı sıra seslerin hepsi nettir ve eserin içinde ayrı ayrı duyulabilir şekilde yazılmıştır. Koroda bu çok önemli aslında. Merakla takip edersiniz. Kim ne melodi söylüyor diye bakarsınız. Duyguları tetikleyen bir başka besteci Jenkins. Kantatlarına ve Adiemus projesine örnek parçalar dinletmek istedim. Carl Jenkins korosu ile birlikte Londra Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik'te Serhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka programda tekrar buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak benimle kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Serhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.